Herdelezi. Herdelezi Roma keren, Romano dedi. Heba krençinen, taygilaven.